boş ver. Boş ver her şeyi. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak diliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan seni çok sevsin.